0: Sanırım hocam.
1: Sizin bunu buraya lua.
0: Sizin bunu lua. Sanırım hocam.
1: Sizin bunu lua var lua. O da sayıdan kalan kuş payıya. O kere kuva mavu takan kadı ya. O kere kuva mavu takan kadı ya.
0: O Yesu. Tari ay.
1: Ya Yesu.
0: Fasi sai te tau mo sai te fai bela fisi mo re se
1: ko ai tanga tanga fai lan sala a wo ki o kali tu ma u pate tabi o ki o ye tu
0: a wo ti o taru o mo fa taru ma ye ma ye fisi di o ai tanga ta fai al fa upunga I want you to tell to my mouth at a daddy. Yeah, oh, yeah, so. Yeah, lay. Yeah.

0: Canım hocam.
1: Ya resim bir şey mi buldun?
0: Hmm. Canım öyle bir şey mi buldun korkma. Hmm.
1: Ali Kesenler Savo Meta o Yova İbrahim.
0: Hmm.
1: Ali Kedi Ali Ali Ovin Ali Upunga Yova İbrahim. Broku Sier Kispa'ya.
0: Ole ale ya.
1: Ole ale wing ole upu yova irai ro kusia ki faia.
0: Ole ale wing ole upu yova irai ro kusia I ile fiong faia le tua fa fo budget no si muri lo na toru mai ya seb.